0: Kirtan Kamera de Rafa'yı.
1: Neyin? Ruh, Sıdekşan. Ben her yandım ben. Ben her yandım ben.
0: Şah.
1: Şah kadeh.
0: Şah. Neyin? Sıdekşan.